Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax bu la ko jaralé jëlal elu néna la lo gis tay jeex